Nako ke hora ya bobedi. O mametse le Sedi FM go tla ga tsola Afrika Borwa. Ditaba tsa ra bobedi o tla di ballwa ke tsietsi mohaladi.